0: İyi geceler. ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin mühimmat ve füze stoklarında ciddi bir açık bulunduğuna dair iddiaları kesin bir dille yalanlayarak, savunma sanayinde tam kapasite üretim devam ettiğini bildirdi. Bu açıklamalar, küresel güç dengeleri üzerindeki caydırıcılık algısını korumayı hedeflerken, bilgi sızdıranlara yönelik uzun hapis cezaları tehdidiyle devlet sırlarının korunmasına yönelik sert bir duruş sergilediğini gösteriyor. Savunma sanayindeki üretim kapasitesinin şeffaf ve güvenli kalması, uluslararası güvenlik mimarisinde müttefiklerin güvenini tazelemek ve askeri harekat kabiliyetini korumak açısından kritik bir önem arz etmektedir. Trump'ın sert tutumu, sadece içerideki sızıntıları engellemeyi değil, aynı zamanda küresel savunma pazarındaki teknolojik üstünlüğün korunmasını amaçlıyor. Savunma sanayinde üretim kapasitesinin sorgulanması, müttefik ülkeler nezdinde caydırıcılık gücünün zayıflaması ve stratejik işbirliklerinin sarsılması riskini doğurmaktadır. Bu tür sert yaptırımlar, devlet sırlarının korunmasını sağlamak için askeri disiplini en üst seviyeye taşırken, savunma sanayisindeki istihbarat ağlarını daha kapalı ve güvenli hale getirme kararlılığını yansıtmaktadır. Bu sert yaptırımlar, savunma teknolojilerinde kullanılan kritik bileşenlerin ve üretim metodolojilerinin yabancı istihbarat servisleri tarafından kopyalanmasını önlemek adına stratejik birer duvar örüyor. Devlet sırlarının korunmasına yönelik bu tavizsiz duruş, sadece mühimmat stoklarını değil, aynı zamanda füze sistemlerinin yazılım altyapısı gibi yüksek teknoloji içeren kritik verileri de koruma altına alıyor. Bu yaklaşım, uluslararası güvenlik mimarisinde ABD'nin askeri üstünlüğünü sürdürülebilir kılarken, müttefiklerle olan ortak üretim projelerinde daha sıkı güvenlik protokollerinin uygulanmasına zemin hazırlayacak. Savunma teknolojilerindeki bu katı güvenlik protokolleri, küresel güç dengesinde teknolojik üstünlüğün korunması ve askeri istihbarat ağlarının sızmalara karşı tahkim edilmesi adına kritik birer bariyer oluşturuyor. Bu stratejik duvarlar, hem mühimmat stoklarının güvenliğini sağlamayı, hem de yüksek teknolojili sistemlerin yabancı aktörlerce kopyalanmasını engelleyerek uluslararası güvenlik mimarisini stabilize etmeyi amaç. Şimdilik bu kadarcık.
1: Yüzyıllardır Türk kahvesi fincanları geleceği ortaya çıkarıyor. Şimdi yapay zeka da bunu yapıyor. Cupreading.com, kadim gelenekle yapay zekanın buluşma noktası. Kahve falı, taro, el falı ve doğum haritası. Hepsi tek bir yerde. Cupreading.com

0: İyi geceler. ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin mühimmat ve füze stoklarında ciddi bir açık bulunduğuna dair iddiaları kesin bir dille yalanlayarak, savunma sanayinde tam kapasite üretim devam ettiğini bildirdi. Bu açıklamalar, küresel güç dengeleri üzerindeki caydırıcılık algısını korumayı hedeflerken, bilgi sızdıranlara yönelik uzun hapis cezaları tehdidiyle devlet sırlarının korunmasına yönelik sert bir duruş sergilediğini gösteriyor. Savunma sanayindeki üretim kapasitesinin şeffaf ve güvenlik alması, uluslararası güvenlik mimarisinde müttefiklerin güvenini tazelemek ve askeri harekat kabiliyetini korumak açısından kritik bir önem arz etmektedir. Trump'ın sert tutumu, sadece içerideki sızıntıları engellemeyi değil, aynı zamanda küresel savunma pazarındaki teknolojik üstünlüğün korunmasını amaçlıyor. Savunma sanayinde üretim kapasitesinin sorgulanması, müttefik ülkeler nezdinde caydırıcılık gücünün zayıflaması ve stratejik işbirliklerinin sarsılması riskini doğurmaktadır. Bu tür sert yaptırımlar, devlet sırlarının korunmasını sağlamak için askeri disiplini en üst seviyeye taşırken, savunma sanayisindeki istihbarat ağlarını daha kapalı ve güvenli hale getirme kararlılığını yansıtmaktadır. Bu sert yaptırımlar, savunma teknolojilerinde kullanılan kritik bileşenlerin ve üretim metodolojilerinin yabancı istihbarat servisleri tarafından kopyalanmasını önlemek adına stratejik birer duvar örüyor. Devlet sırlarının korunmasına yönelik bu tavizsiz duruş, sadece mühimmat stoklarına değil, aynı zamanda füze sistemlerinin yazılım altyapısı gibi yüksek teknoloji içeren kritik verileri de koruma altına alıyor. Bu yaklaşım, uluslararası güvenlik mimarisinde ABD'nin askeri üstünlüğünü sürdürülebilir kılarken, müttefiklerle olan ortak üretim projelerinde daha sıkı güvenlik protokollerinin uygulanmasına zemin hazırlayacak. Savunma teknolojilerindeki bu katı güvenlik protokolleri, küresel güç dengesinde teknolojik üstünlüğün korunması ve askeri istihbarat ağlarının sızmalara karşı tahkim edilmesi adına kritik birer bariyer oluşturuyor. Bu stratejik duvarlar, hem mühimmat stoklarının güvenliğini sağlamayı, hem de yüksek teknolojili sistemlerin yabancı aktörlerce kopyalanmasını engelleyerek uluslararası güvenlik mimarisini stabilize etmeyi amaç. Şimdilik bu kadarcı.
1: Avrupa'dan dünyaya yeni bir spor yükseliyor. Racquetball, hız, hassasiyet ve eşitliği birleştiriyor. Kadın ve erkekler yan yana yarışıyor. Temas yok, engeller yok, sınırlar yok. Racquetball, küresel bir nesil için uluslararası bir oyun.

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde gece saatlerinde yoğun bir çalışma trafiği hakim. Özellikle Ferhat Paşa Caddesi ve Rami Kışla Caddesi üzerindeki yol çalışmaları nedeniyle Maltepe Çıkmazı ve Osman Gazi Caddesi güzergahlarında ciddi aksamalar yaşanıyor. Turgut Özal Caddesi'ne bağlanan Softa Sinan Sokak hattında da çalışmalar devam ederken, sürücülerin bu bölgelerde alternatif yolları kullanması öneriliyor. Şehrin ana arterlerindeki bu yoğun çalışma trafiği, ulaşım sürelerini doğrudan etkileyerek gecikmelere yol açmaktadır. Bu çalışma trafiği sadece anlık bir aksama değil, kentsel altyapının modernizasyonu için zorunlu bir dönüşüm sürecidir. Trafik yoğunluğu sürerken bu tür projelerin tamamlanması uzun vadede ulaşım konforunu artıracak ve bölgenin çehresini değiştirecektir. Sürücülerin sabrını zorlayan bu süreçte, belediyenin alternatif güzergahları daha görünür kılmak için dijital bilgilendirme sistemlerini aktif kullanması kritik önem taşımaktadır. Altyapı çalışmaları nedeniyle yaşanan bu zorlu süreç, kentsel dönüşümün ve modernleşmenin kaçınılmaz birer aşamasıdır. Şehir planlamasında uzun vadeli kazanımlar için kısa süreli aksaklıkların yönetilebilir kılınması büyük önem taşıyor. İyi geceler.
1: Bir şeyin başlangıcından itibaren parçası olmak ister misiniz? Rugbol, Uluslararası Rugbol Federasyonu aracılığıyla antrenör ve hakem sertifikaları sunuyor. 3 antrenörlük seviyesi, bölgesel ve ulusal hakem kariyer yolları, başlangıç için ücretsiz temel kurallar kursu, büyüyen bir sporda kariyerinizi inşa edin.

0: İyi sabahlar sevgili dinleyiciler. Bugün gökyüzünün tadını çıkaracağımız harika bir gün bizi bekliyor. İstanbul'da hava açık ve 24 derece sıcaklıkta, %100 nemle çok nemli bir sabah yaşanıyor. Ankara, 850 metre yükseklikte 22 dereceyle daha kuru geçerken, İzmir'de hava açık ve 26 dereceyle güneşin tadı çıkarılabilir. Bu güzel havada yanınıza sadece güneş gözlüğünüzü alıp şehri keşfe çıkmaya ne dersin? Güneşin enerjisiyle dolup taşan bu güzel sabah, ruhunuza neşe katsın. Şimdi kulaklarınızın pasını silecek o eşsiz ezgiler için müziğe geçiyoruz. Keyifli dinlemeler dilerim.
1: Tek hesap, dört okuma, sabah kahve falınıza bakın. Öğle yemeğinde tarot kartlarınızı çekin, eve dönerken avucunuzu taratın, yatmadan önce doğum haritanızı kontrol edin. Cupreading.com, kişisel yapay zeka falcınız, her zaman her yerde cupreading.com.

0: İyi sabahlar sevgili dinleyiciler. Bugün gökyüzünün tadını çıkaracağımız harika bir gün bizi bekliyor. İstanbul'da hava açık ve 24 derece sıcaklıkta, %100 nemle çok nemli bir sabah yaşanıyor. Ankara, 850 metre yükseklikte, 22 derece ile daha kuru geçerken, İzmir'de hava açık ve 26 derece ile güneşin tadı çıkarılabilir. Bu güzel havada yanınıza sadece güneş gözlüğünüzü alıp şehri keşfe çıkmaya ne dersiniz? Güneşin enerjisiyle dolup taşan bu güzel sabah, ruhunuza neşe katsın. Şimdi kulaklarınızın pasını silecek o eşsiz ezgiler için müziğe geçiyoruz. Keyifli dinlemeler dilerim.
1: İki bavul. İhtiyacınız olan tek şey bu. Racquetball saha kiti herhangi bir düz yüzey üzerinde 15 dakikada kurulur. Bir spor salonu, bir otopark, bir park. Kalıcı altyapı yok, inşaat yok. Sadece alın, hedefleri kurun ve oynayınız. Racquetball, sizinle birlikte giden spor.

0: İyi sabahlar. İstanbul trafiğinde bugün özellikle Cumhuriyet Caddesi ve çevresinde yoğunluk yaşanıyor. Birinci çıkıştan Cumhuriyet Caddesi'ne kadar uzanan güzergahta ciddi bir tıkanıklık mevcut. Ferhat Paşa, Rami Kışla ve Osman Gazi caddelerinde devam eden yol çalışmaları nedeniyle sürücülerin alternatif yolları kullanması kritik önem taşıyor. Maltepe Caddesi bağlantısında yaşanan aksaklıklar nedeniyle trafik akışının sekteye uğradığı bölgelerde dikkatli olunması gerekiyor. Yol çalışmalarının neden olduğu bu aksaklıklar sadece bireyselin ulaşım süresini uzatmakla kalmıyor. Aynı zamanda bölgedeki ticari faaliyetlerin ve lojistik akışın verimliliğini doğrudan olumsuz etkiliyor. Özellikle ana arterlerdeki tıkanıklıklar toplu taşıma araçlarının programlarını bozarak şehir genelinde birer zincirleme gecikmeye yol açmaktadır. Sürücülerin alternatif güzergahları seçmesi sadece kişisel konfor için değil, kentsel hareketliliğin sürekliliğini sağlamak adına hayati bir zorunluluktur. Kentsel hareketliliğin aksaması, İstanbul gibi metropollerde ekonomik verimliliği ve sosyal yaşamın ritmini doğrudan sekteye uğratan kritik bir sorundur. Trafiğin durma noktasına geldiği bu bölgelerde alternatif güzergahların tercih edilmesi hem zaman yönetimini optimize eder hem de toplu taşıma sisteminin çökmesini engeller. Şimdilik bu kadar Dayo.
1: Tek hesap. Dört okuma. Sabah kahve falınıza bakın. Öğle yemeğinde tarot kartlarınızı çekin. Eve dönerken avucunuzu taratın. Yatmadan önce doğum haritanızı kontrol edin. Cupreading.com, kişisel yapay zeka falcınız. Her zaman her yerde cupreading.com.

0: İyi sabahlar sevgili dinleyiciler. Bugünkü gökyüzü tablomuzda şehirler arası harika bir sıcaklık farkı var. İstanbul 8% nem ve 26 dereceyle oldukça nemli başlarken, Ankara 21 dereceyle daha ferah bir başlangıç sunuyor. İzmir ise %73 nem oranıyla 23 derecede güneşin tadını çıkarmak için harika bir rota oluşturuyor. Nem oranının yüksek olduğu bölgelerde hafif ve nefes alan dokular tercih ederek bu güzel sabahın keyfini çıkarabilirsiniz. Güneşin ve nemin dansı bugün her şehri farklı bir hikayeye dönüştürüyor. Bu eşsiz gökyüzü manzarası altında ruhunuzu dinlendiren o ilk kahvenizi yudumlarken huzurun tadını çıkarın. Şimdi müziklerin büyülü dünyasına geçiyoruz.
1: 283 sembol. Kulpun yakınındaki kuş, yakın birinden haber demek. Kenardaki ağaç, uzun vadeli büyümeye işaret eder. Dipteki yüzük mü? Aşk yolda. Cupreading.com, Türk kahvesi fincanınızdaki her detayı okur. Bir fotoğraf yükleyin ve telvenizin ne ortaya çıkardığını görün. Cupreading.com

İyi sabahlar. Turizm sektöründe bütçe yetersizliği nedeniyle 14 bin tesisin krize karşı karşıya kalması, yerel istihdamın ve hizmet kalitesinin doğrudan tehlikeye girdiği anlamına geliyor. Hükümetin işçi başına aylık 3500 liralık destek paketi sağlamasına rağmen kaynağın tükenmesi, yüksek enflasyon ve döviz kurundaki dalgalanmaların maliyetleri öngörülemez kıldığını gösteriyor. Bu durum, çalışanların iş güvencesini sarsarken hizmet sektöründeki arzı daraltarak nihayetinde turistlerin ve yerel halkın maruz kaldığı hizmet maliyetlerini artıracaktır. Turizm sektöründeki maliyet artışlarının ardından emeklilerin sabit gelirleri üzerindeki olası kesintiler ekonomik refahı doğrudan etkileyen kritik bir meseledir. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanan prim

0: yaşlanmasına neden olacaktır. Bu karmaşık tabloyu analiz ettiğimizde, toplumsal refahın korunması için daha korumacı ekonomik politikaların elzem olduğu görülmektedir. Şimdilik bu kadarca.
1: Elinizi açın. Şimdi kameranızı açın. Cupreading.com'da yapay zeka elfalı için tek gereken bu. Kalp çizgisi, yaşam çizgisi, kader çizgisi, hepsi saniyeler içinde çözümlenir. Cupreading.com

0: İyi sabahlar. İstanbul trafiğinde Mimar Sinan Caddesi ile 100. Yıl Caddesi arasında yaşanan yoğunluk ve eski Edirne asfaltı üzerindeki aksamalar, sabah işe gidiş güzergahlarını doğrudan etkiliyor. D101. Cadde üzerinde devam eden yol çalışmaları nedeniyle Bostancı Kavşağı bölgesinde ciddi bir yavaşlama öngörülüyor. Bu bölgede alternatif güzergahları kullanmanız, güvenliğiniz için kritik önem taşıyor. Barbaros Bulvarı ve çevresindeki kısa süreli yoğunluklar, araç akışını sekte durdururken, sürücülerin işaretlere dikkat etmesi gerekiyor. Yol çalışmalarının yarattığı bu aksaklıklar sadece trafik yoğunluğunu artırmakla kalmıyor. Aynı zamanda bölgedeki emniyet risklerini ve çevresel kirliliği de tetikliyor. Özellikle Bostancı Kavşağı gibi kritik noktalarda yaşanan yavaşlamalar, acil durum araçlarının geçiş süresini uzatarak kamu güvenliğini doğrudan tehdit edebiliyor. Sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmesi, bireysel bir konfor tercihi değil, toplumsal trafik akışının sürdürülebilirliği ve güvenliği için zorunlu birer önlem teşkil ediyor. Trafik akışındaki bu aksaklıkların yarattığı risklere karşı sürücülerin bilinçli hareket etmesi, toplumsal güvenliğin korunması adına temel bir gereklilikten ibarettir. Şimdilik bu kadar.
1: Her tarafta 3 oyuncu, kompakt bir saha. Raketinizi kullanarak pas verin, hareket edin ve hedef tahtasına atın. Dış bölge 1 puan, merkez 4 puan, temas yasak. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Öğrenmesi kolay, ustalaşması zor. İşte Rekbol.

0: İyi sabahlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde araştırmacıların yapay zeka kullanarak sıfırdan işlevsel ve laboratuvarda çoğalabilen virüsler tasarlaması, biyogüvenlik protokollerinde devrim niteliğinde bir dönüşümü işaret ediyor. Bu teknolojik gelişme, genetik kodların hızla manipüle edilmesine olanak tanıyarak, biyoterörizm risklerini küresel ölçekte artırma potansiyeline sahiptir. Mevcut kontrol mekanizmalarının yetersiz kalması durumunda, bu araçlar sadece tıbbi araştırmaları değil, halk sağlığını doğrudan tehdit edenin araçlarını da hızla çeşitlendirir. Bilimsel ilerleme ile etik sınırların korunması arasındaki hassas dengenin bozulması, uluslararası sağlık örgütlerini acil denetim mekanizmaları kurmaya zorlayacaktır. Yapay zeka destekli genetik sentezleme araçlarının kontrolsüz kullanımı, sadece bireysel aktörlerin değil, devlet dışı yapıların da biyolojik silahlara erişimini demokratikleştiren tehlikeli bir eşik oluşturuyor. Bu durum, uluslararası hukuk çerçevesinde üretilen biyogüvenlik protokollerinin statik kalmaması ve dinamik, teknoloji odaklı denetim mekanizmalarına hızla evrilmesi gerektiğini kanıtlıyor. Dijital tasarımın fiziksel gerçekliğe bu kadar hızlı dönüşebildiği bir dönemde, veri tabanlarının güvenliği küresel sağlık güvenliğinin temel taşı haline gelmişti. Bu teknolojik dönüşüm, genetik dizilimlerin dijital dünyada simüle edilmesini kolaylaştırırken, kritik biyolojik verilerin siber saldırılara açık hale gelmesi gibi yeni bir güvenlik katmanı ekliyor. Veri güvenliği ihlallerinin sadece bilgi hırsızlığı değil, doğrudan küresel çapta kontrol edilemeyen patojenlerin yayılma anlamına geldiği bu noktada uluslararası işbirliği zorunlu bir savunma hattı oluşturmalı. Sadece biyolojik laboratuvarların denetimi yeterli olmayacak. Yapay zeka algoritmalarının üretim süreçlerindeki rolü de uluslararası hukuk nezdinde şeffaf ve kısıtlayıcı kurallara bağlanmalıdır. Yapay zekanın biyoteknolojideki bu kritik rolü, küresel güvenliğin artık sadece fiziksel sınırlarla değil, dijital algoritmaların denetimiyle korunabileceğini gösteriyor. Teknolojik hızın yarattığı riskleri yönetmek için uluslararası hukuk ve bilimsel etik ilkelerinin eşgüdümle güncellenmesi hayati önem taşımaktadır. Şimdilik bu kadarca.
1: Oyna, antrenman yap, hakemlik yap, etkinlik düzenle. Okulunda veya toplum merkezinde bir program başlat. Racquetball Türkiye'de büyüyor ve ilk gününden itibaren parçası olabilirsiniz. Eşitlik, güvenlik ve gerçek rekabet üzerine kurulmuş bir spor. Harekete katılın. Racquetball, hız, beceri ve eşit koşullarda saygı.

0: İyi sabahlar Rino. Emekli maaşlarının tabanda eşitlenmesi kararı, yaklaşık 12,5 milyon emeklinin alım gücünü doğrudan etkileyen kritik bir ekonomik hamle. Aylık ödemelerin 23.552 liraya sabitlenmesiyle birlikte düşükten maaş alan kesimin enflasyon karşısında eriyen refah payı korunmayı hedefliyor. Bu düzenleme, temel gıda ve enerji maliyetlerindeki artışın yarattığı baskıyı hafifletmeyi amaçlarken, bütçe disipliniyle sosyal devlet ilkesi arasındaki dengeyi korumaya çalışıyor. Emekli maaşlarındaki alım gücü dengelenmesi, çabaları devam ederken, kamu ve özel sektördeki istihdam daralması, ekonomik tabanın güvenliğini sarsan bir diğer kritik başlık. Türk Hava Yolları bünyesinde 111 kişinin işten çıkarılması ve Türk Telekom ile PT gibi stratejik kurumlarda kadro azaltımı, operasyonel verimlilik arayışının ötesinde geniş çaplı bir yapısal dönüşümü işaret ediyor. Bu tür istihdam kesintileri, yüksek enflasyonun yarattığı maliyet baskısı altında, şirketlerin iş gücü maliyetlerini minimize etme stratejisinin doğrudan bir sonucudur. İşsizlik oranlarındaki artışın yerel ekonomideki harcanabilir geliri düşürmesi, çarşı ve pazardaki tüketim hızını yavaşlatarak ekonomik döngüyü daraltma riski taşımaktadır. İş gücü piyasasındaki bu daralma sadece kurumsal verimlilik değil, aynı zamanda sosyal hakların korunması ve istihdam güvenliği bağlamında kritik bir eşiği işaret ediyor. Ekonomik dönüşümün bireysel refah üzerinde yaratabileceği olumsuz etkileri minimize etmek için yapısal politikaların titizlikle yönetilmesi gerekiyor. Şimdilik bu kadar.
1: Sabah kahvenizde kafeinden fazlası gizli. Cupreading.com'da Türk kahvesi fincanınızın fotoğrafını çekin ve yapay zekanın telvedeki sırları ortaya çıkarmasına izin verin. 9 falcı, 283 sembol, inanılmaz bir fal deneyimi. Cupreading.com

0: Günaydın. New Mexico eyaletindeki bir yargıç, Meta şirketine çocuk güvenliği ihlalleri nedeniyle 567 milyon dolar tazminat ödemesi kararı vererek dijital platformların sorumluluğunu tescil dedi. Instagram, Facebook ve WhatsApp gibi geniş kitlelere hitap eden uygulamaların kullanıcı deneyimini koruyamadığı gerekçesiyle verilen bu ceza, teknoloji devlerinin hukuki yükümlülüklerini artıracaktır. Bu karar, çocukların internet üzerindeki güvenliğinin sadece bir tercih değil, yasal bir zorunluluk olduğunu vurgularken, ebeveynlerin dijital dünyada daha güçlü koruma hakları kazanmasını sağlayacak. Dijital platformlardaki çocuk güvenliği ihlallerine yönelik verilen bu tarihi tazminat kararı, teknoloji devlerinin sadece kâr odaklı değil, kullanıcı haklarını koruyan bir yapı kurma zorunluluğunu hukuki bir zemine oturtacak. İran'daki çatışmaların 6. ayına ulaşması ile birlikte bölgedeki gerilim artarken, Donald Trump'ın mühimmat kıtlığı iddialarını reddetmesi ve sızıntı yapanlara yönelik sert hapis cezası vaadi, savunma sanayisindeki stratejik kaynakların korunmasına yönelik kararlı bir duruşu simgeliyor. Bu sert söylem, sadece askeri kapasiteyi korumayı değil, aynı zamanda kritik devlet bilgilerinin güvenliğini sağlamayı hedefleyerek uluslararası dengelerde ABD'nin caydırıcılık gücünü vurguluyor. Meta şirketine yönelik verilen bu tazminat kararı, teknoloji dünyasında güvenlik tasarımı kavramının artık isteğe bağlı değil, yasal bir standart haline geldiğini kanıtlıyor. Şirketlerin algoritmalarını sadece etkileşimi artırmak için değil, çocukları zararlı içeriklerden korumak amacıyla yeniden yapılandırmaları gerekecek. Bu hukuki yaptırım, dijital platformların küresel ölçekte kullanıcı verilerini ve güvenliğini sağlamadaki sorumluluklarını doğrudan sorgulayan kritik bir emsal teşkil ediyor. Bu karar, teknoloji devlerinin kâr marjlarını korumak yerine, insan hakları ve çocuk güvenliği odaklı etik bir tasarım anlayışına geçmelerini zorunlu kılan kritik bir dönüm noktasıdır. Dijital platformların hukuki sorumluluğu artık sadece veri gizliliğiyle sınırlı kalmayıp, kullanıcıların fiziksel ve psikolojik bütünlüğünü koruma yükümlülüğüne dönüşmektedir. Şimdilik bu kadar Ceyla.
1: Gerçekten takım kuran bir takım kurma aktivitesi mi arıyorsunuz? Racquetball, otoparkınızda veya yerel spor salonunuzda bir saha kurun. Her departmandan kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Önceden deneyim gerekmiyor. Kimse yaralanmıyor. Herkes oynuyor.

0: Günaydınla. Bugün yaklaşık 5 milyon emekliyi doğrudan etkileyen maaş farkı ödeme erneninin hesaplara yatması, alım gücünü koruma noktasında kritik bir adım olarak öne çıkıyor. Taban maaş uygulamasının genişletilmesiyle birlikteyken oluşan farkların ödenmesi, özellikle düşük gelirli emeklilerin enflasyon karşısında eriyenin yaşam standartlarını dengelemeyi hedefliyor. Yıllık enflasyon oranlarının ve artan hayat pahalılığının yarattığı baskı altında bu ödemeler, temel gıda ve hizmet kalemlerindeki fiyat artışlarına karşı bir koruma kalkanı işlevi görecek. Bu uygulama sadece bir ödeme değil, emeklilerin satın alma gücünü reel rakamlarla destekleyen yapısal bir düzenlemedir. Bu ödeme süreci, sosyal devlet ilkesinin ekonomik dalgalanmalara karşı koruyucu bir mekanizması olarak işlev görüyor. Maaşların sadece nominal rakamlarla değil, reel satın alma gücü üzerinden güncellenmesi, dar gelirli kesimin temel insani haklara erişimini güvence altına almaktadır. Ekonomik istikrarsızlık dönemlerinde bu tür düzenlemeler, toplumsal refahın korunması ve ekonomik adaletsizliğin minimize edilmesi adına kritik birer araçtır. Bu yapısal düzenlemeler, sosyal devletin ekonomik dalgalanmalara karşı koruyucu kalkanını güçlendirerek dar gelirli kesimin yaşam standartlarını güvence altına almaktadır. Reel satın alma gücünün korunması, ekonomik adaletsizliği azaltan ve temel insani haklara erişimi kolaylaştıran kritik birer adımdır. Şimdilik bu kadar Cadı.
1: Cupreading.com sizin dilinizi konuşuyor. Gerçekten 63 dil Türkçeden İngilizceye, Japonca'ya, Arapça'ya ve Korece'ye kadar. Falınız, tarot okumanız, doğum haritanız hepsi düşündüğünüz dilde. Çeviri gerekmiyor. Cupreading.com

0: Günaydın. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında bugün imzalanan üçlü savunma anlaşması, bölgedeki askeri dengeleri kökten değiştirecek stratejik bir güç birliğidir. Bu ittifak, Orta Doğu ve Güney Asya arasındaki güvenlik koridorlarını ortaklaştırarak bölgesel caydırıcılığı artırmayı hedeflemektedir. Üç ülkenin ortak savunma doktrini, ticaret yollarının güvenliğini sağlamak ve bölgesel çatışmalarda kolektif bir duruş sergilemek için kritik bir adım olarak değerlendirilmektedir. Bu hamle, askeri teknolojilerin paylaşımı ve ortak eğitim programları aracılığıyla üç başkentin jeopolitik konumunu tahkim edecektir. Bu ittifakın en kritik boyutu, savunma sanayi üretimindeki yerel kapasitelerin küresel pazarda daha güçlü birer aktöre dönüşme potansiyelidir. Bu ittifakın en kritik ortak teknoloji transferi ve ortak askeri standartların belirlenmesi, bu üç ülkenin sadece bölgesel değil, küresel silah ticaretine de söz sahibi olmalarını sağlayacak. Bu durum, batılı savunma devlerinin bölgedeki hakimiyetini dengeleyecek yeni bir güç odağı oluştururken, lojistik hatların güvenliğini uluslararası hukuka uygun çerçevelerle sağlamayı hedeflemek. Bu savunma işbirliğinin en önemli sonuçlarından biri, ticaret rotalarının güvenliğinde uluslararası hukuk normlarının daha baskın bir şekilde uygulanması için diplomatik bir zemin oluşturacaktır. Ortak askeri standartların belirlenmesi, yalnızca silah üretimini değil, aynı zamanda deniz ve kara taşımacılığında tarafsız bölge kurallarının korunmasını da güçlendirecektir. Urdu. Bu stratejik ortaklık, bölgesel aktörlerin küresel güvenlik mimarisinde daha aktif birer söz sahibi haline gelerek çok kutuplu dünya düzenine hizmet edecektir. Bu stratejik ortaklık, çok kutuplu dünya düzeninde savunma mimarisini dönüştürme potansiyeline sahip kritik bir adımdır. Uluslararası hukuk normlarını ticari rotaların güvenliğinde merkeze alan bu yapı, bölgesel aktörlerin küresel güvenlik sistemindeki ağırlığını artıracaktır. Şimdilik bu kadarca.
1: Bazı sporlar gürültülü, bazı sporlar hızlı, bazı sporlar fiziksel. Rugby farklı, temassız. Kadın ve erkek birlikte oynuyor. Güç değil hassasiyet, kuvvet değil strateji. Uluslararası doğuş, eşitlik için inşa edildi. Rugby, yeteneğin güçten daha yüksek sesle konuştuğu oyun.

0: Günaydın. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında bugün imzalanan üçlü savunma anlaşması, bölgedeki askeri dengeleri kökten değiştirecek stratejik bir güç birliğidir. Bu ittifak, Orta Doğu ve Güney Asya arasındaki güvenlik koridorlarını ortaklaştırarak bölgesel caydırıcılığı artırmayı hedeflemektedir. Üç ülkenin ortak savunma doktrini, ticaret yollarının güvenliğini sağlamak ve bölgesel çatışmalarda kolektif bir duruş sergilemek için kritik bir adım olarak değerlendirilmektedir. Bu hamle, askeri teknolojilerin paylaşımı ve ortak eğitim programları aracılığıyla üç başkentin jeopolitik konumunu tahkim edecektir. Bu ittifakın en kritik boyutu, savunma sanayi üretimindeki yerel kapasitelerin küresel pazarda daha güçlü birer aktöre dönüşme potansiyelidir. Bu ittifakın en kritik ortak teknoloji transferi ve ortak askeri standartların belirlenmesi, bu üç ülkenin sadece bölgesel değil, küresel silah ticaretine de söz sahibi olmalarını sağlayacak. Bu durum, batılı savunma devlerinin bölgedeki hakimiyetini dengeleyecek yeni bir güç odağı oluştururken, lojistik hatların güvenliğini uluslararası hukuka uygun çerçevelerle sağlamayı hedeflemek. Bu savunma işbirliğinin en önemli sonuçlarından biri, ticaret rotalarının güvenliğinde uluslararası hukuk normlarının daha baskın bir şekilde uygulanması için diplomatik bir zemin oluşturacaktır. Ortak askeri standartların belirlenmesi, yalnızca silah üretimini değil, aynı zamanda deniz ve kara taşımacılığında tarafsız bölge kurallarının korunmasını da güçlendirecektir. Urdu. Bu stratejik ortaklık, bölgesel aktörlerin küresel güvenlik mimarisinde daha aktif birer söz sahibi haline gelerek çok kutuplu dünya düzenine hizmet edecektir. Bu stratejik ortaklık, çok kutuplu dünya düzeninde savunma mimarisini dönüştürme potansiyeline sahip kritik bir adımdır. Uluslararası hukuk normlarını ticari rotaların güvenliğinde merkeze alan bu yapı, bölgesel aktörlerin küresel güvenlik sistemindeki ağırlığını artıracaktır. Şimdilik bu kadarca.
1: Hızlı eller, keskin açılar, sıfır temas. Racquetball, rekabeti yeniden tanımlayan yeni uluslararası spor. Kadın ve erkekler birlikte oynuyor. Güce değil, çevikliğe ve odaklanmaya dayalı. Sporun evrilebileceğini düşünüyorsanız, zaten racquetball düşünüyorsunuz.

0: Report.
1: Günaydın. Bulgaristan'ın Euro bölgesine giriş hazırlıkları kapsamında fiyat etiketlerinin çift para birimiyle gösterilmesi zorunluluğu sadece teknik bir değişiklik değil, bölge ekonomisinin istikrar arayışıdır. Bu süreçte lira üzerinden oluşan fiyat dalgalanmalarının minimize edilmesi hedeflenirken, tüketicilerin doğrudan Euro bazlı maliyetleri görmesi piyasa şeffaflığını artıracaktır. Çift etiket uygulaması, kur farklarından kaynaklanan belirsizliği ortadan kaldırarak hem yerel ticaretin güvenilirliğini sağlayacak hem de Avrupa Birliği standartlarına uyum somutlaştıracak. Bulgaristan'ın Avrupa Birliği standartlarına uyum süreciyle paralel olarak Türkiye'de vergi ve sosyal güvenlik borçlarının yapılandırılması, ekonomik yüklerin bireyler üzerinde dengelenmesi adına kritik bir adım teşkil ediyor. 31 Ağustos tarihine kadar geçerli olan bu düzenleme, vergi, SİK ve motorlu taşıtlar vergisi gibi kalemlerdeki borçların 72 aya kadar taksitlendirilmesini sağlayarak nakit akışını yönetmeyi kolaylaştıracaktır. Özellikle yüksek enflasyon ortamında faiz indirimli bir ödeme planı, borçlunun toplam maliyetini sabit tutarken aylık ödemelerin makul seviyelerde kalmasına olanak tanır. Bu uygulama, özellikle ticari işletmelerin ve bireysel mükelleflerin nakit rezervlerini koruyarak ekonomik sürdürülebilirliğe katkı sağlayacak somut bir finansal rahatlama aracıdır. Bu yapılandırma hamlesi, yüksek enflasyonun yarattığı ekonomik baskıyı hafifleterek bireysel ve kurumsal finansal direnci güçlendirmeyi hedefleyen stratejik birer araçtır. Borçların taksitlendirilmesiyle sağlanan öngörülebilirlik, yerel ekonomideki nakit akışını stabilize ederek sürdürülebilir büyümeye katkı sunacaktır. Şimdilik bu kadarca.
2: Kadriye Sıcak ve Bilge, Aylin Cesur ve Doğrudan Hacer satırlar arasını okur, Sevda Doğrudan kalbe iner. 9 falcı 9 kişilik geleceğinizi duymanın 9 farklı yolu. Size hitap edeni seçin. Cupreading.com'da.

0: İyi günlerce. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 13 Ağustos tarihinde yayımlayacağı 3. enflasyon raporu, önümüzdeki dönemin para politikalarını ve Türk lirasının değerleme stratejilerini belirleyecek kritik bir veri seti sunacaktır. Bu raporun analizi, sadece geçmişteki fiyat artışlarını değil, aynı zamanda temel maliyet kalemlerindeki değişimleri ve tüketicinin alım gücündeki aşınmayı somut rakamlarla ortaya koyacaktır. Özellikle gıda ve enerji gibi temel ihtiyaçlardaki fiyat dalgalanmalarının hane halkı bütçesine doğrudan etkisini ölçmek, ekonomik istikrarın sürdürülebilirliği açısından hayati önem taşımaktadır. Merkez Bankası'nın enflasyon raporuyla şekillenecek para politikaları, temel maliyet kalemlerindeki artışların doğrudan yansımasıdır. Bu dengenin en somut göstergesi olan akaryakıt piyasasında, petrol fiyatlarındaki küresel yükselişin etkisiyle benzinin litre fiyatı cumartesi gününden itibaren 1,43 Türk lirası artış göstermiştir. Bu artış sadece yakıt maliyetini değil, lojistik zinciri üzerinden gıda ve diğer temel ihtiyaç maddelerinin son tüketiciye ulaşma maliyetini doğrudan yukarı çekti. Artan litre fiyatları, özellikle ticari taşımacılık yapan esnafın giderlerini artırarak genel enflasyonun katlanarak devam etmesine neden olan kritik bir çarpan etkisi yaratmaktadır. Akaryakıt maliyetlerindeki her artış, üretim ve dağıtım süreçlerinde kümülatif bir yük oluşturarak ekonomik dengeleri doğrudan sarsmaktadır. Bu dinamikler, makroekonomik hedeflerin ancak şeffaf ve veri odaklı politikalarla yönetilebileceğini açıkça göstermektedir. Şimdilik bu kadar cayıcı.
1: Kalp çizginiz, duygusal dünyanızı ortaya koyar. Kafa çizginiz nasıl düşündüğünüzü gösterir. Yaşam çizginiz canlılığınızı haritalar. Kader çizginiz yolunuzu çizer. Cupreading.com 4'ünü ve daha fazlasını okur. Sadece avucunuzun fotoğrafını çekin ve gerisini yapay zekaya bırakın. Cupreading.com

0: İyi günler sevgili dinleyiciler. Güneşin tadını çıkaracağımız harika bir cuma günü bizi bekliyor. İstanbul'da hava 28 derece ve nem %66 iken İzmir'de sıcaklık 30 dereceye ulaşıyor. Ankara ise 27 dereceyle bugünün en dengeli havasına sahip. Bu güzel havada güneşin altında uzun yürüyüşler yapmak için harika bir gün o. Güneşin her bir köşeye dokunduğu bu muazzam havada keyifli anlar biriktirmeniz dileğiyle. Şimdi müziğin tınıları eşlik edecek. Şimdilik görüşmek üzere.
1: Oyna, antrenman yap, hakemlik yap, etkinlik düzenle. Okulunda veya toplum merkezinde bir program başlat. Rekbol Türkiye'de büyüyor ve ilk gününden itibaren parçası olabilirsiniz. Eşitlik, güvenlik ve gerçek rekabet üzerine kurulmuş bir spor. Harekete katılın. Rekbol, hız, beceri ve eşit koşullarda saygı.

0: İyi günler sevgili dinleyiciler. Güneşin tadını çıkaracağınız harika bir cuma günü bizi bekliyor. İstanbul'da hava 28 derece ve nem %66 iken İzmir'de sıcaklık 30 dereceye ulaşıyor. Ankara ise 27 dereceyle bugünün en dengeli havasına sahip. Bu güzel havada güneşin altında uzun yürüyüşler yapmak için harika bir gün o. Güneşin her bir köşeye dokunduğu bu muazzam havada keyifli anlar biriktirmeniz dileğiyle. Şimdi müziğin tınıları eşlik edecek. Şimdilik görüşmek üzere.
1: Beden eğitimi öğretmenleri ve spor müdürlerine duyurulur. Racquetball, tek bir sporla cinsiyet eşitliğini sağlayabiliyor. Kız ve erkek öğrenciler aynı sahada, aynı kurallarla, aynı oyunda yarışıyor. Temassız, güvenli ve uygulaması kolay. Taşınabilir saha kiti malzeme dolabınıza sığar. Racquetball'u okulunuza getirin.

0: İyi günler sevgili dinleyiciler. Güneşin enerjisi bugün her yanımızı sarmalıyor. İstanbul'da 26 derece ve %54 nem oranıyla gökyüzü açık, Ankara ise 28 derece sıcaklığıyla oldukça parlak görünüyor. İzmir'de hava 31 dereceye kadar çıkarken, bu güzel havayı değerlendirmek için sahil kenarında uzun bir yürüyüş yapabilirsiniz. Güneşin tadını çıkaracağınız harika bir gün olsun. Bu güzel havada ruhunuzu tazeleyen melodilerle buluşmak üzere, görüşmek üzere.
1: Çoğu sporda büyük olmak daha iyi demektir. Racquetball'da akıllı olmak daha iyi demektir. Temas olmaması fiziksel avantaj olmaması demektir. 50 kiloluk bir oyuncu daha iyi konumlanma, daha hızlı refleksler ve daha keskin nişanla 90 kiloluk bir oyuncuyu gerebilir. Racquetball, becerinin kazandığı yer.

0: için sahil kenarında uzun bir yürüyüş yapabilirsiniz. Güneşin tadını çıkaracağınız harika bir gün olsun. Bu güzel havada ruhunuzu tazeleyen melodilerle buluşmak üzere, görüşmek üzere.
1: 283 sembol. Kulpun yakınındaki kuş, yakın birinden haber demek. Kenardaki ağaç, uzun vadeli büyümeye işaret eder. Dipteki yüzük mü? Aşk yolda. Cupreading.com, Türk kahvesi fincanınızdaki her detayı okur. Bir fotoğraf yükleyin ve telvenizin ne ortaya çıkardığını görün. Cupreading.com

0: İyi günler. İstanbul trafiğinde bugün yüksek yoğunluklu bir hareketlilik gözleniyor ve özellikle İstanbul Çevre Yolu girişinde 14 dakika süren ciddi bir gecikme yaşanıyor. Baba Ali Caddesi ile Claude Farrar Caddesi arasındaki bağlantıda 7 dakika, eski Londra asfaltı yolu üzerinde ise 6 dakikalık aksamalar kaydedilirken, Şehit Kamil, Balkan ve Kapuası sokak bölgelerinde yoğunluk nedeniyle kısa süreli duraksamalar yaşanıyor. İstanbul çevre yolundaki bu yoğunluk, kentsel ulaşım ağındaki darboğazların, sürücülerin günlük yaşam kalitesini ve güvenliğini doğrudan tehdit ettiğini açıkça gösteriyor. Özellikle kritik kavşak noktalarında yaşanan dakikalarca süren gecikmeler, sadece zaman kaybına değil, araç içi stres seviyesinin artmasına ve dolayısıyla trafik kazası riskinin yükselmesine neden oluyor. Altyapı planlamasında bu tür düğüm noktalarının akıllı trafik yönetim sistemleriyle optimize edilmesi, hem çevresel emisyonların azaltılması hem de şehir içi mobiliteyi kolaylaştırmak adına hayati bir önem taşımaktadır. Kentsel ulaşımda yaşanan bu aksaklıklar, modern şehir planlamasının sadece fiziksel yolları değil, aynı zamanda bireylerin huzurunu ve güvenliğini kapsayan bütüncül bir yaklaşım gerektirdiğini kanıtlıyor. Trafik yoğunluğunun azaltılması için uygulanacak teknolojik çözümler, daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir İstanbul için kritik bir adım olacaktır. Şimdilik bu kadarcığı.
1: Ya bir spor oyuncuları cinsiyete göre ayırmasaydı? Ya takım çalışması boyuttan daha önemli olsaydı? Rekbol, kadın ve erkeklerin eşit, güvenli ve rekabetçi bir şekilde birlikte yarışmaları için tasarlandı. Temas yok, çarpışmalar yok, sadece hız, refleks ve zeka. Rekbol, sporun geleceği değil, zaten burada.

0: geçici stres seviyesinin artmasına ve dolayısıyla trafik kazası riskinin yükselmesine neden oluyor. Altyapı planlamasında bu tür düğüm noktalarının akıllı trafik yönetim sistemleriyle optimize edilmesi, hem çevresel emisyonların azaltılması hem de şehir içi mobiliteyi kolaylaştırmak adına hayati bir önem taşımaktadır. Kentsel ulaşımda yaşanan bu aksaklıklar, modern şehir planlamasının sadece fiziksel yolları değil, aynı zamanda bireylerin huzurunu ve güvenliğini kapsayan bütüncül bir yaklaşım gerektirdiğini kanıtlıyor. Trafik yoğunluğunun azaltılması için uygulanacak teknolojik çözümler, daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir İstanbul için kritik bir adım olacaktır. Şimdilik bu kadarca.
1: Elleriniz bir hikaye anlatıyor. Cupreading.com'da avucunuzun fotoğrafını yükleyin ve çizgilerinizin aşk, kader ve önünüzdeki yol hakkında neler ortaya çıkarttığını keşfedin. Yapay zeka destekli el falı randevuya gerek yok. Cupreading.com

0: İyi günler sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün mavisine eşlik eden harika bir cuma sabahındayız. İstanbul 28 derece sıcaklıkla güneşin tadını çıkarırken Ankara 30 derece ile adeta parlıyor ve İzmir 31 derece ile sahil keyfi sunuyor. Nem oranları düşük olduğu için bugün dışarıda uzun yürüyüşler yapmak veya açık havada vakit geçirmek için harika bir gün. Güneşin sıcaklığını hissedebileceğiniz bu güzel havada ruhunuzu tazeleyecek melodilerle buluşuyoruz. Şimdilik bu kadar, keyifli bir gün dilerim.
1: Kelt haçı, 10 kart, geçmişiniz, bugününüz ve geleceğiniz detaylı bir şekilde ortaya konur. Var olan en güçlü tarot açılımıdır. Cupreading.com'da yapay zeka her kartı, her konumu, her bağlantıyı yorumlar. Hızlı bir fal değil, derin bir okuma. Cupreading.com

0: İyi günler. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Cuma günü imzalanan üçlü savunma anlaşması, bölgedeki askeri dengeleri ve jeopolitik güç dağılımını köklü bir şekilde değiştirecek stratejik bir hamledir. Bu ortaklık, sadece üç ülkenin güvenlik kapasitesini artırmakla kalmayıp, Orta Doğu ve Güney Asya eksenlerinde yeni bir savunma bloğu oluşturarak küresel caydırıcılık mekanizmalarına dahil olacaktır. Söz konusu anlaşmanın somut etkisi, askeri teknolojilerin paylaşımı ve ortak tatbikatlar yoluyla bölgedeki istikrarın korunması için kolektif bir güç birliği sağlamaktır. Bu işbirliğinin kalıcı olması, savunma sanayi ihracatında çeşitlilik sağlayacak ve ticaret rotalarının güvenliğini doğrudan etkileyerek bölgesel ekonomiye katkı sunacaktır. Savunma alanındaki stratejik bloklaşmaların yanı sıra, gökyüzü olayları da bilimsel ve sosyal açıdan önemli birer gözlem alanı sunuyor. Yaklaşan güneş tutulması, ayın Dünya ile güneş arasına girerek güneş ışığını kısmen veya tamamen engellemesi durumudur. Bu doğa olayı sadece astronomik bir merak konusu değil, atmosferik değişimleri ve yerel ekosistemlerin tepkilerini gözlemlemek için bilim insanlarına kritik veriler sağlar. Vatandaşlar için ise bu olay, teleskop veya uygun filtreli gözlüklerle izlenebilen, geniş kitleleri ortak bir doğa olayı etrafında birleştiren kültürel bir deneyim sunar. Güneş tutulmasının bilimsel ve kültürel etkilerinin ardından, toplumsal güvenliği sarsan trajik olaylara odaklanıyoruz. Tayland'da 14 yaşındaki bir öğrencinin önce ailesini ardından okulundaki öğretmenlere öldürdüğü saldırı, çocuk psikolojisi ve eğitim güvenliği açısından kritik bir alarm sinyali. Bu tür vakalar sadece münferit suçlar değil, gençlerin ruh sağlığına yönelik erken müdahale sistemlerinin yetersizliğini ve okullardaki güvenlik protokollerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. Olayın boyutu, eğitim kurumlarının fiziksel güvenliğinin yanı sıra psikososyal destek mekanizmalarının ne kadar hayati olduğunu tüm dünyaya göstermektedir. Tayland'daki trajik saldırı, bireysel psikolojik sorunların toplumsal güvenliği nasıl tehdit edebileceğini ve koruyucu eğitim politikalarının önemini çarpıcı bir şekilde gözler önüne serdi. Bu tür vakalar, eğitim sistemlerinde sadece fiziksel güvenlik değil, aynı zamanda ruh sağlığına yönelik erken teşhis mekanizmalarının ne kadar hayati olduğunu kanıtlamaktadır. Şimdi kısa bir ara veriyoruz.
1: Güneş burcunuz hikayenin sadece üçte biri. Ay burcunuz duygularınızı şekillendiriyor. Yükselen burcunuz dünyanın sizi nasıl gördüğünü belirliyor. Cupreading.com'da doğum tarihinizi, saatinizi ve yerinizi girin. Üçünü birden hesaplayıp kişisel bir yapay zeka okuması alın. Sizi gerçekten tanıyan astroloji. Cupreading.com

0: İyi günler. İstanbul'da hava açık ve 27 derece sıcaklık eşliğinde nem oranı %46 olarak ölçülüyor. Ankara çok daha güneşli bir havada 31 dereceye ulaşırken İzmir'de sıcaklıkların 35 derece ile zirve yaptığını görüyoruz. Bu güzel güneşli havayı değerlendirmek için bugünden arkadaşlarınızla açık havada keyifli bir yürüyüşe çıkabilirsiniz. Güneşin tadını çıkaracağınız harika bir gün olsun. Şimdi müziğin akışına bırakıyorum sizi.
1: Rekabetçi, güvenli ve kapsayıcı bir spor mu arıyorsunuz? Racquetball, kadın ve erkekleri aynı sahada bir araya getiriyor. Temas yok, gözdağı yok, sadece saf oyun. Hızlı, adil, stratejik. Racquetball, heyecanlı olmak için çarpışmaya ihtiyaç olmadığını kanıtlıyor.

Espresso. Espresso. Espresso. Espresso.

0: İyi günler. Tasarruf finansman sisteminde 1. Ekim 2026 itibariyle uygulanması planlanan kısıtlamalar, konut ve araç sahibi olmak isteyen geniş bir kesimin finansmana erişimini doğrudan etkileyecek kritik bir düzenleme niteliği taşıyor. Mevcut yüksek enflasyon ortamında alternatif arayışına yönelen vatandaşlar için bu sistemin daraltılması, kredi maliyetlerinin artmasıyla birlikte taşınmaz edinim sürelerini uzatacak ve piyasadaki talebi baskılayacaktır. Özellikle sabit ödemeli modellerin kısıtlanması, döviz kuru hareketliliği karşısında korunma arayan bireylerin bütçe planlamalarını zorlaştırarak, gayrimenkul ve otomobil fiyatlarındaki artış eğilimini devam etti. Tasarruf finansman sistemindeki kısıtlamaların yaratacağı maliyet artışları, temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat hareketliliğiyle birleşerek, alım gücü üzerinde çift yönlü bir baskı oluşturuyor. Küresel gıda fiyatlarının 3,5 yılın en yüksek seviyesine ulaşması, iklim krizi ve jeopolitik gerilimlerin tedarik zincirlerini bozarak doğrudan mutfak masraflarını artıracaktı. Bu yükselişin yarattığı maliyet artışı, döviz bazlı ithal ürünlerinde fiyatların hızla yukarı yönlü ivme kazanmasına neden olurken, temel gıda maddelerinde enflasyonun hissedilir şekilde katlanmasına yol açıyor. Özellikle lojistik ve üretim maliyetlerindeki bu sert artış, alt gelir grubundaki tüketicilerin günlük yaşam standartlarını doğrudan tehdit ederek gıdaya erişimi zorlaştırmaktadır. Maliyet artışlarının temel gıda maddeleri üzerindeki bu baskısı, sadece ekonomik bir veri değil, doğrudan halk sağlığı ve sosyal refahı etkileyen insani bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Ve artışın tüketicilerin alım gücündeki erime, toplumsal dengeleri sarsan temel bir dinamik haline gelmiştir. Şimdilik bu kadar Cahaya.
1: Sıfır tackled, sıfır çarpışmalar, sıfır beyin sarsıntısı. Rockball %100 temassız. Tüm rekabet, tüm yoğunluk, hiçbir sakatlık. Çocuğunuzun sahada yaralanmasından endişe eden bir ebeveynseniz, Rockball cevaptır. Hızlı, stratejik ve güvenli.

0: İyi günler. Tasarruf finansman sisteminde 1. Ekim 2026 itibariyle uygulanması planlanan kısıtlamalar, konut ve araç sahibi olmak isteyen geniş bir kesimin finansmana erişimini doğrudan etkileyecek kritik bir düzenleme niteliği taşıyor. Mevcut yüksek enflasyon ortamında alternatif arayışına yönelen vatandaşlar için bu sistemin daraltılması, kredi maliyetlerinin artmasıyla birlikte taşınmaz edinim sürelerini uzatacak ve piyasadaki talebi baskılayacaktır. Özellikle sabit ödemeli modellerin kısıtlanması, döviz kuru hareketliliği karşısında korunma arayan bireylerin bütçe planlamalarını zorlaştırarak, gayrimenkul ve otomobil fiyatlarındaki artış eğilimini devam ettirecektir. Tasarruf finansman sistemindeki kısıtlamaların yaratacağı maliyet artışları, temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat hareketliliğiyle birleşerek, alım gücü üzerinde çift yönlü bir baskı oluşturuyor. Küresel gıda fiyatlarının 3,5 yılın en yüksek seviyesine ulaşması, iklim krizi ve jeopolitik gerilimlerin tedarik zincirlerini bozarak doğrudan mutfak masraflarını artıracaktı. Bu yükselişin yarattığı maliyet artışı, döviz bazlı ithal ürünlerinde fiyatların hızla yukarı yönlü ivme kazanmasına neden olurken, temel gıda maddelerinde enflasyonun hissedilir şekilde katlanmasına yol açıyor. Özellikle lojistik ve üretim maliyetlerindeki bu sert artış, alt gelir grubundaki tüketicilerin günlük yaşam standartlarını doğrudan tehdit ederek gıdaya erişimi zorlaştırmaktadır. Maliyet artışlarının temel gıda maddeleri üzerindeki bu baskısı, sadece ekonomik bir veri değil, doğrudan halk sağlığı ve sosyal refahı etkileyen insani bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Tüketicilerin alım gücündeki erime, toplumsal dengeleri sarsan temel bir dinamik haline gelmiştir. Şimdilik bu kadar Cahaya.
1: Bu eski sporların yerine geçmekle ilgili değil, yeni bir tane yaratmakla ilgili. Rugby, temassız, cinsiyet eşitlikçi ve uluslararası olarak tanınmış. Modern bir dünya için modern bir spor. Rugby, ileriye oyna.

0: İyi günler sevgili dinleyiciler. İstanbul'da hava 31 derece ve nem oranı %90 olduğu için oldukça nemli bir gökyüzü bizi karşılıyordu. Ankara'da açık havada 31 derece sıcaklık hakimken İzmir güneşin tadını çıkardığınız 35 derece ile parlıyor. Bu sıcaklarda bol su tüketmeyi ve serin alanlarda vakit geçirmeyi unutmayın. Güneşin enerjisini içinize çekip bu güzel havayı tadını çıkarmanın tam vakti. Şimdilik müziklerin büyülü dünyasına geçiyoruz.
1: Elleriniz bir hikaye anlatıyor. Cupreading.com'da avucunuzun fotoğrafını yükleyin ve çizgilerinizin aşk, kader ve önünüzdeki yol hakkında neler ortaya çıkarttığını keşfedin. Yapay zeka destekli el falı randevuya gerek yok. Cupreading.com

0: İyi günler de. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen beklenmedik veriler, altın fiyatlarında sert bir yükselişe neden olurken, piyasalarda güvenli liman arayışı hız kazandı. Temmuz ayında tarım dışı istihdamın beklentilerin aksine 23 bin kişi az çıkması, ekonomik durgunluk korkularını tetikleyerek yatırımcıları altına yönlendirdi. Bu durum, yerel piyasalarda altın fiyatlarının yükselmesiyle birlikte döviz kurlarındaki oynaklığı artırarak vatandaşın tasarruflarının değerini doğrudan etkiliyor. Özellikle sabit gelirli bireyler için bu dalgalanma, temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat artış hızını ve alım gücündeki kaybı doğrudan belirleyen kritik bir ekonomik gösterge haline geliyor. Abi kaynaklı istihdam verilerinin yarattığı küresel dalgalanma sonrası altın piyasası üzerindeki baskı devam ederken uzmanların gelecek dönem projeksiyonları yatırımcılar için kritik bir yol haritası sunuyor. Mevcut ekonomik göstergeler ışığında altın fiyatlarının yükseliş eğilimini koruması beklenirken döviz kurlarındaki hareketlilik ve enflasyon oranlarıyla doğrudan korelasyon içinde olduğu görülmektedir. Özellikle yüksek enflasyon ortamında sabit geliri olan vatandaşların alım gücünü korumak için altına yönelmesi, yerel piyasalarda talebi canlı tutarken altın fiyatlarındaki her bir puanlık artışın temel gıda maddelerindeki maliyetlere yansıyacağı öngörülmektedir. Bu durum, sadece yatırım araçlarının değerini değil, günlük yaşamdaki harcama kapasitesini de doğrudan şekillendiren bir dinamik oluşturuyor. Küresel ekonomik dengelerin ve istihdam verilerinin yarattığı bu dalgalanma, yerel piyasalarda sadece bir yatırım araçlarının değerini değil, doğrudan vatandaşın alım gücünü ve temel ihtiyaçlara erişimini şekillendiren kritik bir mekanizma olarak karşımızda duruyor. Altın fiyatlarındaki artışın enflasyonla olan bu güçlü korelasyonu, makroekonomik göstergelerin günlük yaşam üzerindeki somut etkisini açıkça ortaya koymaktadır. Şimdilik bu kadar Cevher.
1: Tek saha. Farklı geçmişler, aynı kurallar. Ragbol, çeşitlilik ve saygı için inşa edilmiş temassız, karışık cinsiyetli bir spor. Hızlı, erişilebilir ve uluslararası. Ragbol oyuncuları bölmüyor, onları bir araya getiriyor.

0: İyi günler, Rora. İstanbul trafiğinde bugün yoğun bir hareketlilik yaşanıyor ve özellikle Çamlıca çıkışı ile İstanbul Çevre Yolu Kavşağı'nda 18 dakikayı bulan ciddi gecikmeler rapor ediliyor. Altunizade, Kavşağı ve Tem Bağlantı Yolu güzergahlarında da yoğunluk devam ederken, alternatif olarak daha az yoğun olan iç yolların tercih edilmesi, sürüş güvenliği açısından kritik önem taşıyor. Etiyemez Tekkesi Sokak ve Abide Hürriyet Caddesi üzerindeki tıkanıklıklar nedeniyle sürücülerin bölgedeki ana arterlerden kaçınarak trafik akışını korumaları gerekiyor. İstanbul'un ana arterlerindeki bu yoğunluk sadece bireysel zaman kaybına değil, aynı zamanda kentsel hareketliliğin aksamasına ve emisyon oranlarının artmasına neden oluyor bu. Özellikle Çamlıca ve Altınizade gibi kritik kavşaklardaki tıkanıklıklar, toplu taşıma sistemlerinin verimliliğini de olumsuz etkileyerek şehir içi ulaşım planlamasının ne kadar hassas bir denge üzerinde durduğunu gösteriyor. Alternatif güzergahların kullanımı sadece trafiği dağıtmak değil, sürücülerin stres seviyesini düşürerek trafik kazası risklerini azaltan önemli bir güvenlik önlemidir. İstanbul trafiğindeki bu yoğunluk, kentsel planlamanın sürdürülebilirliği ve çevresel dengeler açısından acil çözümlemeler gerektiren bir tablo çiziyordu. Şehir içi ulaşımda alternatif güzergahların aktif kullanımı hem bireysel güvenliği artırıyor hem de toplu taşıma sistemlerinin verimliliğini koruyarak genel akışı kolaylaştırıyor. Bu kritik noktadaki trafik yoğunluğu, daha akılcı bir mobilite planlamasının önemini açıkça gözler önüne seriyor. Şimdilik bu kadar.
1: 9 falcı, her birinin kendine özgü tarzı var. Okuyucunuzu seçin, kartlarınızı çekin ve eşsiz bir tarot yorumu alın. Hepsi cupreading.com'da yapay zeka ile. Bugün kartlarınızı kim okuyacak?

0: İyi günler, Roro. İstanbul trafiğinde bugün yoğun bir hareketlilik yaşanıyor ve özellikle Çamlıca çıkışı ile İstanbul Çevre Yolu Kavşağı'nda 18 dakikayı bulan ciddi gecikmeler rapor ediliyor. Altunizade, Kavşağı ve Tem Bağlantı Yolu güzergahlarında da yoğunluk devam ederken, alternatif olarak daha az yoğun olan iç yolların tercih edilmesi, sürüş güvenliği açısından kritik önem taşıyor. Etiyemez Tekkesi Sokak ve Abide Hürriyet Caddesi üzerindeki tıkanıklıklar nedeniyle sürücülerin bölgedeki ana arterlerden kaçınarak trafik akışını korumaları gerekiyor. İstanbul'un ana arterlerindeki bu yoğunluk sadece bireysel zaman kaybına değil, aynı zamanda kentsel hareketliliğin aksamasına ve emisyon oranlarının artmasına neden oluyor bu. Özellikle Çamlıca ve Altınizade gibi kritik kavşaklardaki tıkanıklıklar, toplu taşıma sistemlerinin verimliliğini de olumsuz etkileyerek şehir içi ulaşım planlamasının ne kadar hassas bir denge üzerinde durduğunu gösteriyor. Alternatif güzergahların kullanımı sadece trafiği dağıtmak değil, sürücülerin stres seviyesini düşürerek trafik kazası risklerini azaltan önemli bir güvenlik önlemidir. İstanbul trafiğindeki bu yoğunluk, kentsel planlamanın sürdürülebilirliği ve çevresel dengeler açısından acil çözümlemeler gerektiren bir tablo çiziyordu. Şehir içi ulaşımda alternatif güzergahların aktif kullanımı hem bireysel güvenliği artırıyor hem de toplu taşıma sistemlerinin verimliliğini koruyarak genel akışı kolaylaştırıyor. Bu kritik noktadaki trafik yoğunluğu, daha akılcı bir mobilite planlamasının önemini açıkça gözler önüne seriyor. Şimdilik bu kadar.
1: İki bavul. İhtiyacınız olan tek şey bu. Racquetball saha kiti herhangi bir düz yüzey üzerinde 15 dakikada kurulur. Bir spor salonu, bir otopark, bir park. Kalıcı altyapı yok, inşaat yok. Sadece alın, hedefleri kurun ve oynayınız. Racquetball. Sizinle birlikte giden spor.

0: İyi günler.
1: İstanbul trafiğinde bugün yoğunluk ve aksamalar yaşanıyor. Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolu üzerinde 15 dakika gecikme raporlanırken Uzunçayır Köprülü kavşağı ve D-Yüzüklü yol bağlantısında 11 dakikalık bir yavaşlama mevcut. Hüseyin Baykara Sokak ve Ömer Seyfettin Caddesi gibi kritik noktalarda kısa süreli tıkanıklıklar görülürken sürücülerin bu bölgelerde alternatif güzergahları değerlendirmesi önem arz ediyor. Ankara'da Fatih Caddesi ile Gazi Mustafa, Kemal Bulvarı üzerinde yoğunluk sürerken, İzmir tarafında özellikle Talat Paşa ve Ziya Gökalp Bulvarı kesişimlerinde 8 dakikalık gecikmeler yaşanmaktadır. Trafik yoğunluğunun kritik kavşaklarda ve ana arterlerde yoğunlaşması, sadece bireysel zaman kaybına değil, aynı zamanda karbon salınımının artmasına ve hava kalitesinin bozulmasına neden oluyor. Özellikle İstanbul gibi metropollerde kronikleşen bu tıkanıklıklar, toplu taşıma sistemlerinin verimliliğini ve kentsel hareketliliği doğrudan olumsuz etkiliyor. Alternatif güzergahların kullanımı, sürücülerin sadece trafikten kaçınmasını sağlamaz, aynı zamanda ana yollardaki araç yoğunluğunu dağıtarak genel akışı optimize eder. Kentsel mobilitenin sürdürülebilirliği için toplu taşıma yatırımlarının artırılması ve trafik yönetimi stratejilerinin optimize edilmesi, büyük şehirlerin yaşam kalitesini doğrudan etkileyen temel unsurlardır. Bu kapsamlı planlamalar hem çevresel etkileri azaltacak hem de kentsel dokunun nefes almasını sağlayacaktır. Şimdilik bu kadar.
2: Cupreading.com'daki her kahve fal okuması kişisel şans elemanlarınızla birlikte gelir. Şans sayılarınız, renkleriniz, günleriniz, taşlarınız, hatta şans yönünüz bile. Sadece bir fal değil, haftanız için bir rehber. Finganınızı yükleyin ve sizinkini keşfedin. Cupreading.com

0: İyi akşamlar. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması, Ankara'nın bölgedeki stratejik dengeleri kendi kontrolünde tutma arayışını somutlaştıran kritik bir adımdır. Bu üçlü ittifakın NATO üyeliğine bir alternatif olarak görülmemesi, Türkiye'nin çok kutuplu dünyada savunma derinliğini artırma ve Batı odaklı güvenlik mimarisinden bağımsız hareket alanları oluşturma isteğini yansıtmaktadır. Savunma Bakanlığı'ndan gelen mesajlar, Türk askerinin doğrudan bölgesel çatışmalara dahil edilmeyeceğini vurgulayarak halkın güvenliğini önceliklendirmekte ve diplomatik çözüm kanallarını açık tutmaktadır. Bu gelişme, Türkiye'nin Orta Doğu ve Güney Asya eksenindeki etkisini güçlendirirken, yerel krizlerde arabulucu rolünü pekiştiren bir savunma hattı oluşturacaktır. Mekke Savunma Anlaşması'nın getirdiği bölgesel güvenlik dinamikleri çerçevesinde, iç politikada çözüm odaklı hukuki adımlar büyük önem arz etmektedir. TİBMNA Başkanlığı'na sunulan 12 maddelik milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi, terörle mücadelede yeni bir dönemi yapılandırmayı hedeflemektedir. İktidarın Terörsüz Türkiye ve DEM Parti'nin barış ve demokratik topluluk olarak nitelendirdiği bu yasa, çözüm sürecinin hukuki altyapısını oluşturarak toplumsal kutuplaşmayı azaltmayı amaçlar. Bu teklif, sadece güvenlik odaklı bir yaklaşım değil, demokratikleşme ve hukukun üstünlüğünü esas alan kalıcı bir barış mimarisi kurma çabasıdır. Vatandaş için bu yasa, güvenliğin sağlanması ve toplumsal barışın kurumsallaşması anlamına gelerek, geleceğe dair daha öngörülebilir siyasi iklim sunmaktadır. Bu yasal düzenleme, çözüm sürecinin sadece siyasi bir vaat olmaktan çıkıp, kurumsal ve hukuki bir zemine taşınması açısından kritik bir eşiği temsil etmektedir. Teklifin barış ve demokrasi vurgusu, toplumsal kutuplaşmayı azaltarak devletin tüm kesimlerle uzlaşma niyetini tescilleyen kapsayıcı birer araçtır. Bu adım, uzun vadeli istikrarı sağlamak adına güvenlik politikalarının demokratik haklarla dengelendiği hukuki bir çerçeve sunmaktadır. Hukuki zemine oturtulan bu yeni yaklaşım, güvenlik anlayışını demokratik haklarla sentezleyerek toplumsal barışı kurumsallaştırmayı hedefleyen stratejik bir hamledir. Bu yapı, hem devletin güvenliğini sağlamayı, hem de vatandaşın demokratik özgürlüklerini koruma altına alarak uzun vadeli huzuru tesis etmeyi amaçlamaktadır. Şimdilik bu kadarca.
1: Elinizi açın. Şimdi kameranızı açın. Cupreading.com'da yapay zeka alfalı için tek gereken bu. Kalp çizgisi, yaşam çizgisi, kader çizgisi, hepsi saniyeler içinde çözümlenir. Cupreading.com

0: İyi akşamlar. İstanbul trafiğinde yoğunluk artarken Barbaros Bulvarı kavşağında yan yol üzerinde 23 dakika gecikme yaşanıyor. Sürücülerin alternatif güzergahları değerlendirmesi kritik önem taşıyor. Büyükdere Caddesi ve Çayırçimen Sokak kesişiminde 15 dakikalık bir aksama mevcutken, Mimar Sinan ile Ali Fuat Başkil Caddesi arasında 8 dakikalık bir yoğunluk gözleniyor. Ok Meydanı kavşağı ve eski Edirne asfaltı bölgelerindeki 7 dakikalık gecikmelerle birlikte ulaşım ağında hareketlilik devam ediyor. Bu yoğunluk sadece anlık bir aksama değil, kentsel planlamadaki altyapı yetersizliğinin ve toplu taşıma entegrasyonunun zayıflığının somut bir göstergesidir. Özellikle Barbaros Bulvarı gibi kritik noktalardaki gecikmeler, bireysel araç kullanımının çevresel maliyetini artırırken şehir içi lojistik ağını felç etmektedir. Alternatif güzergahların kullanımı, sürücülerin güvenliğini sağlamanın yanı sıra karbon salınımını azaltarak daha sürdürülebilir bir ulaşım modeli için kritik bir adım teşkil ediyor. Kentsel dokunun sürdürülebilirliği için toplu taşıma odaklı çözümlerin acilen hayata geçirilmesi, bireysel araç yoğunluğunu azaltarak şehir yaşam kalitesini artıracaktır. Trafik yönetimi ve altyapı planlamasındaki bu dönüşüm, sadece bugünün akışını değil, yarının daha yaşanabilir kentlerini inşa etmenin temeli. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar.
1: Az önce bitirdiğiniz kahve mi? Fincanı yıkamayın. Ters çevirin, kurumasını bekleyin, fotoğrafını çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Türk kahvesi falının geleneğinin yüzyıllarca geçmişi var. Şimdi yapay zeka onu size getiriyor. Telvenizin anlatacak bir hikayesi var. cupreading.com

0: İyi akşamlar. Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün tarafından paylaşılan verilere göre, yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi bünyesinde seçilen 232 belediye başkanı istifa ederek yeni oluşuma geçiş yaptı. Bu kitlesel ayrılma, yerel yönetim kadrolarında ciddi bir siyasi kayma yaşandığını ve koalisyon dinamiklerini kökten değiştirebilecek bir güç dengesi kaybını işaret ediyor. Belediyelerin idari süreçlerinde yaşanabilecek aksaklıklar ve karar alma mekanizmalarındaki bu değişimler, doğrudan vatandaşın hizmete erişim kalitesini etkileme potansiyeline sahip. Bu kitlesel istifa dalgası, yerel yönetimlerdeki kadrolaşma stratejilerinin ve parti içi sadakat dengelerinin ciddi bir sınavdan geçtiğini kanıtlıyor. Belediyelerin idari sürekliliği açısından bu kadar büyük bir kayıp, sadece siyasi birer hesaplaşma değil, aynı zamanda kamu hizmeti sunumunda yapısal bir risk faktörü. Yeni oluşuma geçişin hukuki ve teknik boyutları, yerel yönetimlerin özellik anlayışını ve belediyecilik vizyonunu yeniden tanımlayacaktır. Bu çapta bir istifa dalgası, yerel yönetimlerdeki temsil gücünün ve siyasi temsilin sürekliliğini tehdit eden kritik bir yapısal dönüşüme işaret ediyor. Bu, belediye başkanlarının toplu geçişi sadece kadro değişimi değil, aynı zamanda yerel yönetimlerin üzerinde yükseldiği ideolojik zeminin ve gelecek vizyonunun parçalanması anlamına gelir. Bu durum, kamu hizmetlerinin sunumunda ortak paydaların kaybına ve belediyelerin idari kapasitelerinin siyasi çekişmeler arasında zayıflamasına yol açabilecek ciddi bir risk barındırıyor. Yerel yönetimlerdeki bu kitlesel değişim, belediyecilik hizmetlerinin sürekliliğini ve idari istikrarı doğrudan etkileyen kritik bir eşiği temsil ediyor. Siyasi dinamiklerin kamu hizmeti üzerindeki baskısını azaltmak adına bu dönüşümün hukuki çerçevede nasıl yönetileceği büyük önem taşıyor. Şimdilik bu kadarcı.
1: Güneş burcunuz hikayenin sadece üçte biri. Ay burcunuz duygularınızı şekillendiriyor. Yükselen burcunuz dünyanın sizi nasıl gördüğünü belirliyor. Cupreading.com'da doğum tarihinizi, saatinizi ve yerinizi girin. Üçünü birden hesaplayıp kişisel bir yapay zeka okuması alın. Sizi gerçekten tanıyan astroloji. Cupreading.com

0: İyi akşamlar. İstanbul trafiğinde akşam saatlerinde yoğunluk artarken, özellikle Kemerburgaz kavşağından Kuzey Marmara Otoyolu çıkışında 8,1 kilometrelik kritik bir tıkanıklık ve 28 dakikalık gecikme yaşanıyor. Ebeveynlerin ve sürücülerin E5 yolu üzerindeki Beylerbeyi kavşağı ile İstanbul çevre yolu bağlantılarındaki 16 dakikalık beklemeleri dikkate alarak alternatif güzergahları değerlendirmesi gerekiyor. Uzunçayır Köprülü Kavşağı ve Papatya Sokak gibi noktalardaki yoğunluklar da akış hızını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Kemerburgaz Kavşağı'ndaki bu tıkanıklık sadece bireysel bir gecikme değil, bölgedeki lojistik akışın ve kentsel ulaşım planlamasının ne kadar hassas bir dengede durduğunu kanıtlıyor. Özellikle Kuzey Marmara Otoyolu gibi ana arterlerin giriş noktalarındaki yoğunluklar, sürücülerin güvenliğini tehlikeye atan kontrolsüz hareketlilik riskini artırıyor. Bu tür kritik düğüm noktalarında yaşanan gecikmelerin minimize edilmesi için akıllı trafik yönetim sistemlerinin ve çevresel yolların daha etkin entegre edilmesi büyük önem taşıyor. Kentsel ulaşımda yaşanan bu tür darboğazlar, altyapı planlamasının ne kadar dinamik yönetilmesi gerektiğini açıkça ortaya koyuyor. Trafik yoğunluğunun güvenliği doğrudan tehdit ettiği bu noktalarda, teknolojik çözümlerin ve akıllı sistemlerin entegrasyonu sürdürülebilir bir ulaşım ağı için temel şarttır. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar.
1: Ya geleceği görebilseydiniz, Türk kahvenizi için fincanı ters çevirin, kurumasını bekleyin, bir fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka telvedeki sembolleri çözümler ve kaderinizi ortaya çıkarır. cupreading.com

0: Yanınıza sadece hafif birer içecek alıp en yakın parkta yürüyüş yapmaya ne dersiniz? Günün geri kalanında gökyüzünün tadını çıkarırken size eşlik etmek çok keyifliydi. Şimdi kulaklarınızda güzel melodilerin yankılanma vakti geldi. Müzikle kalın.
1: 20 dakikada tam bir maç. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Strateji için yeterli zaman. Geri dönüş için yeterli zaman. Öğle tatilinde oynayacak kadar kısa. İşte racquetball. Hızlı, yoğun ve her zaman rekabetçi.

0: İyi akşamlar, gökyüzünün mavisiyle içimizi ısıtan bir akşamdayız. İstanbul'da havanın 30 derece ve %75 nemle biraz nemli geçerken, Ankara'da 31 derece ve düşük nem oranıyla oldukça ferah bir hava hakim. İzmir ise 32 derece ile güneşin tadını çıkarmak için harika bir sıcaklık sunuyor. Bu güzel akşamda yanınıza sadece hafif birer içecek alıp en yakın parkta yürüyüş yapmaya ne dersiniz? Günün geri kalanında gökyüzünün tadını çıkarırken size eşlik etmek çok keyifliydi. Şimdi kulaklarınızda güzel melodilerin yankılanma vakti geldi. Müzikle kalın.
1: Temassız, karışık cinsiyet, yüksek yoğunluk. Bu bir trend değil, bir spor. Rugby, zekanın sayıyı kazandığı yer.

0: İyi akşamlar. TEBİAM'ın Adalet Komisyonu'nda görüşülen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi, yeni çözüm sürecinin ilk yasal temellerini oluşturduğu için kritik bir eşiğe işaret ediyor. On iki maddelik bu çerçeve yasa, toplumsal barışı tesis etmeyi amaçlasa da, görüşmelerin gergin geçmesi ve Öcalan tartışmalarının ön plana çıkması, yasama sürecindeki siyasi kutuplaşmanın derinliğini gözler önüne seriyor. Bu kanun teklifinin kabulü veya içeriğinin değişimi, devletin iç güvenlik stratejisinde kalıcı bir paradigma değişimine ve doğrudan toplumsal huzurun hukuki güvencesine etki edecektir. Taslak metindeki toplumsal bütünleşme kavramı, sadece güvenlik odaklı bir yaklaşım değil, aynı zamanda demokratik katılımın genişletilmesi ve yerel sorunların merkezi yönetimle entegrasyonu anlamına geliyordu. Yasama sürecindeki gerginlik, çözümün ancak kapsayıcı ve uzlaşmacı bir diyalog zemini üzerinde inşa edilebileceğini, tek taraflı yöntemlerin toplumsal barış kalıcı kalamayacağını kanıtlıyor. Bu hukuki çerçeve hayata geçtiğinde, devletin güvenliği sağlama biçimi polisiye yöntemlerden çok daha geniş kapsamlı ve demokratik haklara dayalı bir yapıya evrilecektir. Bu yasal düzenlemenin en kritik boyutu, sadece güvenlik stratejisini değiştirmesi değil, aynı zamanda anayasal hakların ve azınlık haklarının demokratik sisteme tam entegrasyonu zorunlu kılmasıdır. Yasama sürecindeki sert tartışmalar, çözümün ne kadar karmaşık bir hukuki zemin gerektirdiğini ve merkezi yönetimin yerel dinamiklere karşı daha esnek bir yaklaşım benimseme mecburiyetini ortaya koymaktadır. Kanun teklifinin kabulüyle birlikte, devletin güvenlik anlayışı, bireysel özgürlükleri koruyan ve toplumsal barışı anayasal güvence altına alan bir yapıya evrilecek. Bu, yasal çerçeve, güvenlik anlayışının sadece fiziksel korumadan çıkarak toplumsal barışı hukuki güvencelerle inşa eden demokratik bir modele evrilmesini zorunlu kılmaktadır. Süreçteki siyasi gerginlikler, çözümün ancak kapsayıcı ve çok boyutlu bir diyalog zemini üzerinde yapılabileceğini açıkça göstermektedir. Şimdilik bu kadar.
1: Yüzyıllardır Türk kahvesi fincanları geleceği ortaya çıkarıyor. Şimdi yapay zeka da bunu yapıyor. Cupreading.com, kadim gelenekle yapay zekanın buluşma noktası. Kahve falı, taro, el falı ve doğum haritası. Hepsi tek bir yerde. Cupreading.com

0: İyi akşamlar mı? İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşandığı bölgeler, özellikle Kozyatağı bağlantı yolu üzerinde 14 dakika gecikme ile ön plana çıkıyor. D100'ü ve E5 güzergahında, Paşa Limanı ve Hakimiyeti Milliye Caddelerinde 8 dakikalık aksamalar görülürken, Cumhuriyet Caddesi ve Rumeli Caddesi gibi arterlerde de yoğunluk devam ediyor. Dereboyu Caddesi üzerindeki Galatasaray Üniversitesi yolu bağlantısında ise 4 dakikalık bir yavaşlama mevcut. Bu trafik yoğunluğu sadece anlık bir aksama değil, kentsel planlamadaki kapasite yetersizliğinin ve artan araç sayısının doğrudan bir yansımasıdır. Özellikle ana arterlerdeki bu gecikmeler hem ekonomik verimliliği düşürüyor hem de karbon salımını artırarak çevre standartlarını olumsuz etkiliyor. İstanbul gibi metropollerde ulaşım ağlarının dirençliliğini artırmak için toplu taşıma entegrasyonunun güçlendirilmesi ve alternatif rotaların yaygınlaştırılması kritik önem arz ediyor. İstanbul trafiğindeki bu kronik sorunlar, kentsel hareketliliğin sürdürülebilirliği açısından acil çözüm bekleyen yapısal birer problemdir. Verimli ulaşım ağları sadece konfor değil, aynı zamanda modern şehir yaşamının temel taşıdır. Şimdilik bu kadar.
1: Çoğu burç yorumu sadece güneş burcunuzu bilir. Cupreading.com daha derine iner. Güneş, ay ve yükselen burç hepsi tek bir kişisel doğum haritası okumasında. Yıldızların sizin hakkınızda gerçekten ne söylediğini öğrenmek için Cupreading.com.

0: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün bugünkü tablosunu birlikte inceleyelim. İstanbul'da nem %100 ve sıcaklık 27 dereceyken, Ankara'da hava daha kuru ve 28 derece. İzmir ise 31 dereceyle bu akşamın en sıcak durağı oluyor. Bu nemli havada serin birer bardak buzlu içecek keyfi yapmak harika olabilir. Gecenin huzuru tüm şehirlerinize yayılsın. Gökyüzü size eşlik etsin. Şimdi müziğin tınıları arasında kaybolma vakti. Keyifli bir akşam dilerim.
1: Klasik Art Nouveau, Osmanlı minyatürü, karanlık gotik, göksel kozmos, kedi tarotu, ukiyo-e, tiyatro sahnesi. 7 muhteşem tarot destesi, her biri 78 kart, hepsi cupreading.com'da sizi bekliyor. Destenizi seçin, açılımınızı seçin ve yapay zekanın kartlarınızı okumasına izin verin. cupreading.com.

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde bugün yoğun bir hareketlilik gözlemleniyor ve özellikle Ergenekon sokak üzerinde 13 dakikayı bulan ciddi bir gecikme yaşanıyor. Balta Limanı ile Emirgan hattında 6 dakika, Paşa Limanı ve Halk Caddesi kesişimlerinde ise 5'er dakikalık yoğunluklar sürüyor. Bu bölgelerde aksamamak için alternatif güzergahları kullanmanız önem arz ediyor. İstanbul trafiğindeki bu yoğunluk sadece anlık bir aksama değil, kentsel planlamadaki altyapı yetersizliklerinin ve artan araç sayısının somut bir yansımasıdır. Özellikle kritik kavşaklardaki gecikmeler, toplu taşıma sistemlerinin kapasitesinin zorlandığını ve bireysel araç kullanımının şehir içi mobiliteyi ne kadar tıkadığı gösteriyor. Bu tür kronik sorunlar, sürdürülebilir ulaşım çözümlerinin ve alternatif raylı sistemlerin aciliyetini bir kez daha vurguluyor. Kentsel hareketliliğin yönetimi, sadece trafik akışını sağlamak değil, şehir yaşamının kalitesini ve güvenliğini korumak adına hayati bir meseledir. Altyapı planlamasında yapılacak stratejik iyileştirmeler, hem zaman tasarrufu sağlayacak hem de çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunacak. İyi geceler.
1: Atletik, stratejik ve kapsayıcı. Racquetball, öğrencilerin keşfettiği spor. Hızlı ralliler, akıllı hareket ve sahada gerçek eşitlik. Kadın ve erkek, aynı oyun, aynı kurallar. Racquetball, daha akıllı oyna.

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde bugün yoğun bir hareketlilik gözlemleniyor ve özellikle Ergenekon sokak üzerinde 13 dakikayı bulan ciddi bir gecikme yaşanıyor. Balta Limanı ile Emirgan hattında 6 dakika, Paşa Limanı ve Halk Caddesi kesişimlerinde ise 5'er dakikalık yoğunluklar sürüyor. Bu bölgelerde aksamamak için alternatif güzergahları kullanmanız önem arz ediyor. İstanbul trafiğindeki bu yoğunluk sadece anlık bir aksama değil, kentsel planlamadaki altyapı yetersizliklerinin ve artan araç sayısının somut bir yansımasıdır. Özellikle kritik kavşaklardaki gecikmeler, toplu taşıma sistemlerinin kapasitesinin zorlandığını ve bireysel araç kullanımının şehir içi mobiliteyi ne kadar tıkadığı gösteriyor. Bu tür kronik sorunlar, sürdürülebilir ulaşım çözümlerinin ve alternatif raylı sistemlerin aciliyetini bir kez daha vurguluyor. Kentsel hareketliliğin yönetimi, sadece trafik akışını sağlamak değil, şehir yaşamının kalitesini ve güvenliğini korumak adına hayati bir meseledir. Altyapı planlamasında yapılacak stratejik iyileştirmeler, hem zaman tasarrufu sağlayacak hem de çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunacak. İyi geceler.
1: Az önce bitirdiğiniz kahve mi? Fincanı yıkamayın. Ters çevirin, kurumasını bekleyin, fotoğrafını çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Türk kahvesi falının geleneğinin yüzyıllarca geçmişi var. Şimdi yapay zeka onu size getiriyor. Telvenizin anlatacak bir hikayesi var. cupreading.com

0: İyi geceler.
1: İstanbul trafiğinde gece saatlerinde yoğunluk gözlenirken, Paşa Limanı ve Hakimiyeti Milliye Caddelerinde yaklaşık 7 dakika süren ciddi tıkanıklıklar yaşanıyor. Ayrıca Galatasaray Üniversitesi yolu üzerinde 6 dakikalık bir gecikme mevcut. Bu bölgelerde alternatif güzergahları kullanarak zaman kazanabilirsiniz. Şehrin farklı noktalarında kaydedilen 131 olay, özellikle sahil ve merkez hatlarında akışı zorlaştırıyor. Trafik yoğunluğunun özellikle ana arterlerde ve üniversite bölgelerinde yoğunlaşması, toplu taşıma sistemlerine olan talebi artırarak şehir içi mobiliteyi doğrudan etkiliyor. Bu aksamalar sadece bireysel zaman kaybına değil, aynı zamanda lojistik ağların sekte sürmesine ve karbon salınımının artmasına neden oluyordu. Alternatif güzergahların kullanımı, bu bölgelerdeki yükü dağıtarak kentsel akışının sürekliliğini sağlamak adına kritik bir öneme sahip değil. Kentsel mobilitedeki bu aksaklıkların çözümü, sadece bireysel tercihlerde değil, akıllı ulaşım sistemlerinin entegrasyonunda yatıyor. Trafiğin yoğunlaştığı noktalarda alternatif rotaların teşviki, hem toplumsal verimliliği artırıyor, hem de çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlıyor. Şimdilik bu kadar Cargo.
2: Büyük sporlar evrilir. Rugby, gereksiz darbeyi ortadan kaldırır ve nadir bir şey ekler. Denge. Kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Güç değil, beceri. Vurmak değil, düşünmek. Rugby, rekabet, rafine edilmiş.

0: İyi geceler. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında bugün Mekke'de imzalanan ortak savunma anlaşması, bölgedeki askeri ittifak dengelerini köklü bir şekilde değiştirecek stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu işbirliği, üç ülkenin ortak güvenlik çıkarlarını koruma altına alırken, Orta Doğu ve Güney Asya arasındaki askeri koordinasyonu güçlendirmeyi hedefliyor. Savunma Bakanlığı'nın hiçbir ülkeyi hedef almama vurgusu, ittifakın savunma odaklı bir karakter sergilediğini belirtse de bu genişleme bölgesel caydırıcılık kapasitesini artıracak. Vatandaşlar için bu gelişme, Türkiye'nin bölgedeki diplomatik ve askeri ağırlığının somut bir göstergesi olarak güvenliğin çok taraflı yöntemlerle tesis edildiği anlamına geliyor. Bu ittifakın en kritik boyutu sadece askeri kapasitenin artırılması değil, aynı zamanda üç ülkenin lojistik ve istihbarat paylaşım ağlarını entegre etmesidir. Bu ittifakın en kritik. Bu tür çok taraflı işbirlikleri, geleneksel güç dengelerini sarsarak bölgesel aktörlerin kendi güvenlik mimarilerini inşa etme iradesini yansıtmaktadır. Özellikle Pakistan'ın stratejik konumu ile Suudi Arabistan'ın ekonomik gücünün Türkiye'nin askeri tecrübesiyle birleşmesi, bölgedeki çok kutuplu yapıyı derinleştirecektir. Bu savunma bloğu, geleneksel güvenlik mimarilerinin ötesine geçerek teknolojik ve sinyal istihbaratı alanlarında ortak bir platform oluşturma potansiyeline sahiptir. Üç ülkenin bu tür bir entegrasyonu, küresel güçlerin bölgedeki etkisini dengeleyecek çok kutuplu bir savunma doktrininin temel taşını oluşturabilir. Özellikle kritik altyapıların korunması ve siber güvenlik alanındaki işbirlikleri, ittifakın sadece fiziksel sınırları korumayı değil, modern savaş yöntemlerine karşı ortak bir direnç hattı kurmayı amaçladığını göstermektedir. Bu, çok katmanlı savunma bloğu, bölgesel aktörlerin küresel güçlere karşı kendi güvenlik mimarilerini inşa etme iradesinin somut birer göstergesi. Siber güvenlikten istihbarat paylaşımına kadar uzanan bu entegrasyon, modern savaş doktrinlerine daha dayanıklı ve çok kutuplu bir yapı oluşturacaktır. Bu stratejik hamle, bölgesel dengeleri uzun vadeli bir perspektifle yeniden şekillendirecektir. İyi geceler.
1: Kalp çizginiz duygusal dünyanızı ortaya koyar. Kafa çizginiz nasıl düşündüğünüzü gösterir. Yaşam çizginiz canlılığınızı haritalar. Kader çizginiz yolunuzu çizer. Cupreading.com 4'ünü ve daha fazlasını okur. Sadece avucunuzun fotoğrafını çekin ve gerisini yapay zekaya bırakın. Cupreading.com

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde gece saatlerinde yoğun bir hareketlilik yaşanırken, Bebek Arnavutköy Caddesi ve Kolej Yolu güzergahında 8 dakika, Bebek Rumelihisarı Caddesi üzerinde ise 7 dakikalık ciddi gecikmeler kaydediliyor. Bu noktalarda Halide Hanım Korusu ve Bebek Hamamı sokakları alternatif olarak değerlendirilir. Kennedy Caddesi ile Şehit Ümit Yılbar sokak hatlarında kısa süreli tıkanıklıklar mevcutken, Ankara'da Tunalı, 20 Caddesi üzerinde 12 dakikalık bir yoğunluk gözlenmektedir. İzmir'de ise Halil Rıfat Paşa ve Piri Reis gibi ana arterlerde devam eden yol çalışmaları nedeniyle trafik akışında aksamalar yaşanmaktadır. Kentsel altyapı çalışmalarının yarattığı bu aksamalar, şehir planlamasına sürdürülebilir ulaşım çözümlerinin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Özellikle İzmir gibi büyük şehirlerdeki ana arterlerde devam eden onar, sadece anlık bir trafik sorunu değil, aynı zamanda kentsel yaşamın sürekliliğini koruma çabasıdır. Trafiğin bu tür noktalarda yoğunlaşması, alternatif güzergahların doğru işaretlenmesi ve akıllı ulaşım sistemlerinin etkin kullanımıyla minimize edilebilir. Şehirlerin dinamizmini korumak için planlı altyapı yatırımları ve akıllı ulaşım çözümleri, günlük hayatın konforu için vazgeçilmez unsurlardır. Bu tür çalışmaların koordineli yönetimi, modern kent yaşamının sürdürülebilirliğini doğrudan etkileyen kritik birer adım teşkil ediyor. İyi geceler.
1: Bazı sporlar gürültülü, bazı sporlar hızlı, bazı sporlar fiziksel. Rugby farklı, temassız. Kadın ve erkek birlikte oynuyor. Güç değil hassasiyet, kuvvet değil strateji. Uluslararası doğuş, eşitlik için inşa edildi. Rugby, yeteneğin güçten daha yüksek sesle konuştuğu oyun.

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde gece saatlerinde yoğun bir hareketlilik yaşanırken, Bebek Arnavutköy Caddesi ve Kolej Yolu güzergahında 8 dakika, Bebek Rumeli-Hisarı Caddesi üzerinde ise 7 dakikalık ciddi gecikmeler kaydediliyor. Bu noktalarda Halide Hanım Korusu ve Bebek Hamamı sokakları alternatif olarak değerlendirilir. Kennedy Caddesi ile Şehit Ümit Yılbar sokak hatlarında kısa süreli tıkanıklıklar mevcutken, Ankara'da Tunalı, 20 Caddesi üzerinde 12 dakikalık bir yoğunluk gözlenmektedir. İzmir'de ise Halil Rıfat Paşa ve Piri Reis gibi ana arterlerde devam eden yol çalışmaları nedeniyle trafik akışında aksamalar yaşanmaktadır. Kentsel altyapı çalışmalarının yarattığı bu aksamalar, şehir planlamasına sürdürülebilir ulaşım çözümleri ne kadar kritik olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Özellikle İzmir gibi büyük şehirlerdeki ana arterlerde devam eden onar, sadece anlık bir trafik sorunu değil, aynı zamanda kentsel yaşamın sürekliliğini koruma çabasıdır. Trafiğin bu tür noktalarda yoğunlaşması, alternatif güzergahların doğru işaretlenmesi ve akıllı ulaşım sistemlerinin etkin kullanımıyla minimize edilebilir. Şehirlerin dinamizmini korumak için planlı altyapı yatırımları ve akıllı ulaşım çözümleri, günlük hayatın konforu için vazgeçilmez unsurlardır. Bu tür çalışmaların koordineli yönetimi, modern kent yaşamının sürdürülebilirliği doğrudan etkileyen kritik birer adım teşkil ediyor. İyi geceler.
1: Avrupa'dan dünyaya yeni bir spor yükseliyor. Rekbol, hız, hassasiyet ve eşitliği birleştiriyor. Kadın ve erkekler yan yana yarışıyor. Temas yok, engeller yok, sınırlar yok. Rekbol, küresel bir nesil için uluslararası bir oyun.

0: İyi geceler. Gökyüzün huzur veren sessizliğinde İstanbul 26 derece ve %100 nemle oldukça nemli bir gece sunuyor. Ankara 25 derece ve düşük nem oranıyla daha ferah bir hava sunarken, İzmir'de de benzer şekilde 26 derece sıcaklık hakim. Bu geceki yüksek nemden korunmak için hafif kıyafetler tercih edebilir, yarın sabah güneşin tadını çıkarmak için planlarınızı yapabilirsiniz. Gecenin bu sakin saatlerinde gökyüzü adeta huzur veriyor. Şimdi ruhunuzu dinlendirecek tınılara bırakıyorum sizi. Şimdilik müzikle buluşuyoruz onda.
1: Gerçekten takım kuran bir takım kurma aktivitesi mi arıyorsunuz? Racquetball, otoparkınızda veya yerel spor salonunuzda bir saha kurun. Her departmandan kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Önceden deneyim gerekmiyor. Kimse yaralanmıyor. Herkes oynuyor.

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde gece saatlerinde yoğun bir hareketlilik yaşanırken, özellikle Yıldız Kavşağı ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantısında yaşanan tıkanıklıklar akışı yavaşlatıyor. Çetinemeç Bulvarı ile Bağdat Caddesi arasındaki 4 dakikalık gecikmeler ve yan yol üzerindeki 8 dakikalık aksamalar, sürücülerin alternatif güzergahları değerlendirmesini zorunlu kılıyor. Bu yoğunluk, ana arterlerdeki araç yoğunluğunun gece saatlerinde bile devam ettiğini ve özellikle geçiş noktalarında kritik birer darboğaz oluşturduğunu gösteriyor. Bu yoğunluk, sadece anlık bir araç birikmesi değil, kentsel planlamadaki kritik geçiş noktalarının kapasite sınırlarına ulaştığının somut bir göstergesi. Özellikle Yıldız Kavşağı gibi stratejik noktalardaki tıkanıklıklar, lojistik akışın sekte uçuramasına ve karbon salınımının artmasına neden olarak çevresel maliyeti yükseltmektedir. Alternatif güzergahların sürekli kullanımının teşvik edilmesi, ana arterlerdeki yükü dağıtarak hem trafik güvenliğini sağlayacak hem de şehir içi ulaşımda sürdürülebilir bir model oluşturacaktır. Kentsel ulaşımda sürdürülebilirliğin sağlanması, sadece trafik akışını değil, şehir yaşamının genel konforunu ve çevresel dengesini de doğrudan etkilemektedir. Bu darboğazların çözümü için çok boyutlu bir planlama şarttır. Şimdilik bu kadar.
1: Atletik, stratejik ve kapsayıcı. Racquetball, öğrencilerin keşfettiği spor. Hızlı ralliler, akıllı hareket ve sahada gerçek eşitlik. Kadın ve erkek, aynı oyun, aynı kurallar. Racquetball, daha akıllı oyna.